Şakal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz aynı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum ben.

İnsan kaç kere tutar yandıkça ateşi, gitgide fark etmiyor yaranın

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında.

0: sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: 0542 542 44 06 02 542 44 02 542 44 02.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

0: 0533 33 38 38. 0 324 325 33 38.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi

0: Kurmak için yanınızda Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
11: Haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla

kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Yılmaz, yasa dışı bahsin ülkeye maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Göktaş, ilgili yönetmeliğin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istikbale yürüyen Türk Gençliği ile iftar ediyorum diyerek 19 Mayıs'ın kutlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla artık birçok rapor işlemi e-nabız üzerinden yapılabilecek. Böylelikle bazı sağlık belgeleri hastaneye gitmeden alınabilecek. İsrail'de son 24 saatte ikinci kez toplanan güvenlik kabinesinde İran'a saldırı olasılığı görüşüldü. ABD Başkanı Trump, bazı körfez liderlerinin talebi üzerine İran'a planlanan saldırıyı ertelediğini açıkladı. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. MESKİ Genel Müdürlüğü MUT'ta uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. Haberler.

Janellerinde soldu.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma.

0: Çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kalite

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

dayandım.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

küçüğüm, ayrılık ölümden beter be küçüğüm, kızımız olacaktı gibi.

yaratan gücü, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Gracias.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaç büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıt.

0: Yarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Erdoğan ayrıca sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz diye konuştu. Diğer yandan ABD Senatosu da Başkan Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale etti, aktivistleri alıkoydu. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgını hakkında son derece endişe verici bilgilendirmesi yaptı. Ebola salgını nedeniyle 130 şüpheli ölüm ve 500'den fazla vaka bildirilmişti. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının 107. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Konuşmaların sonrasında yapılan gösterilerse beğeni topladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir

0: Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Seçer, Mersin'in Anadolu topraklarının en stratejik noktalarından biri ve tüm renkleri içerisinde yaşatan değerli bir coğrafya olduğunu ifade etti. TÜİK Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Nisan ayında konut satışı 4241 adet olarak gerçekleşti. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladıktan sonra sıkıştırıldığı evde intihar eden zanlının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından alınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarmanın ise bölgedeki yoğun güvenlik önlemi devam ediyor. Mutta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Araç çekici yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Silifke'de Göksu Irmağı'nda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ümit Başak'a ait olduğu tespit edildi. Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında altyapı seçmeleri yapacak. Seçmeler 7 Haziran Pazar günü Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini resmen açıkladı. Trendyol 1. Lig'de ise playoff aşaması nedeniyle tescil henüz gerçekleşmedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde

0: 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
3: İşte ve dışta gelişen olaylara bakacağız. Tabii ki dün
4: 19 Mayıs 1919 Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün yıl dönümü kutlandı. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Şimdi gelinen noktada hani 1919 sürecini değerlendirirken o günün şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Çanakkale Savaşı gibi devasa kayıplar verdiğimiz bir savaş. Öte yandan Balkanlar'da yenilgi üzerine yenilgi aldığımız ve sadece 13 milyon nüfus olan bir ülkenin, ki bu nüfusun çok büyük bölümü ya uzuvlarını kaybetmiş insanlardan, çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Gelinen noktada bunun bir Türk mucizesi olduğunu her fırsatta dile getirmek gerekiyor. Nihayetinde evet, önemli bir mucize gerçekleştirmiştik. Şimdi bir kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sayın izleyiciler, 19 Mayıs 1919 değil mi? Yıl dönümü dün kutlandı. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında sergilendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı heyecan ve coşku var idi. Biraz önce de ifade ettim. Kurtuluş Savaşı'nı değerlendirirken o konjöktüre çok önemli dikkat çekmek gerekiyor. Balkanlarda yenilen Osmanlı ordusu, Çanakkale'de yani bize göre 250 binin üzerinde ama resmi olmayan rakamlarla 500 bin verilen kayıp ve güneyimizde Trablusgarp'tan efendim pek çok Orta Doğu ülkelerinde ciddi kayıplar. Filistin'de 15 bin esir askerimizin gözleri kör edildi. Gelinen noktada 13 milyon insanın çok büyük oranda uzuvları kayıplardan ve çocuklardan, kadınlardan oluştuğu gerçeğini de unutmamak gerekir. İşte tam böyle bir konjonktürde emperyalist ülkeler vatanımızı paramparça etmiş iken Gazi Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı ve işte Vahdettin gönderdi, vatanı kurtarsın diye falan. Yani böyle safsatalar da zaman zaman konuşuluyor. Öyle bir şey yok. Orada Rum çetelerinin isyanını bastırmak adına gönderildi. Tam tersi. Şimdi gelinen noktada o günleri zaten herkesin bilmesi gerektiğini söylüyoruz. İyi analiz edilmeli ki bu toprakların ne kadar değerli ve ne kadar zor şartlarda kazanıldığını bilmemiz için. Şimdi

0: Böylesi büyük bir güne Mustafa Kemal Atatürk, değil mi, gençlere armağan ederek bir bayram hediye etti. Kutluyoruz, kutluyoruz. Her siyasi partiden gençlere yönelik bir güven var. Bizler bugün buradayız ama yarın yokuz. Gençler devralacak bu bayrağı. Tabii ki gençlerimize güvenmek zorundayız, güveniyoruz. Bizler buraya kadar taşıdık. Artık bundan sonra görev gençlerde diyeceğimiz günlerde gelecek. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gençler Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı dedi. Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kollarının Ankara'da düzenlemiş olduğu korteje katıldı ve gençlere burada hitap eden CHP lideri Özgür Özel, güvenimiz tamdır mesajı verdi.
1: Gençlik etmeye geldik. Şunu söylemek istiyorum bugün için: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı, kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu ama dönüp de Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, benden sonraki genel başkanlarına emanettir demedi. O Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. Gençler Atay'a vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz.
0: Evet. Nihayetinde gençler bayrağı devralacak her alanda. Ama beklememek lazım. Bugünden her alanda gençlere görev vermek lazım. Onları, değil mi, en azından o yaşlarında tecrübe kazanmalarına imkan tanımak gerekiyor. Özellikle siyasette bu çok çok önemli. Şimdi efendim iktidar kanadına geçelim. Hani dedim ya, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik spor bayramı yurdumuzun her köşesinde kutlandı, coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve milli sporcularla bu kapsamda bir araya geldi. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcuları kabul etti. Dinliyoruz.
2: Ruh olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Ve bu gençliğimiz inşallah rızanın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da şöyle yer ile yeksan etmeli ve artık Türk gençleri

0: geçtiği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol.
2: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Sude Şengüray. Bugün Adana ilimizi temsilen buradayım. Öncelikle sizleri görmek benim için çok büyük bir onur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun oldum. İzninizle bugün size sormak istediğim soru, devlet yönetiminde ve siyasette gençlerimize çok büyük bir önem verdiğinizi ve yer verdiğinizi biliyoruz. Onların aslında devlet yönetimine kattıkları ortak noktalar, kazanımlar nelerdir? Ve gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Aynı zamanda beraber çalıştığınız gençlerin ortak özellikleri nelerdir Sayın Cumhurbaşkanım? Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. 205 gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli. Her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvando'da şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız. Ve bunun için de Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
3: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
0: Ne zaman 28?
3: 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
4: Evet, Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Ankara'ya biraz sonra gideceğiz. Çok önemli bir konuğum var. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz az sonra stüdyomuzda olacak. Ama Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıp sonrasında Ankara'ya canlı yayına gideceğiz. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu grup toplantısında konuşuyor. Ona bir kulak vereceğiz. Sonra stüdyoda Sayın Özdeniz'de değerlendirmeleri yapacağız. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
5: Evet. Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemden çıkan konuları sizler aktarayım efendim. Tabii dün milletimiz açısından, ülkemiz açısından çok önemli bir gündü. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Tüm Türkiye'de törenler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da külliyede gençleri konuk etti. Gençlerle bir araya geldi ve Sayın Erdoğan gençlerin yeni Türkiye yüzyılının öncü nesli olduğunu dile getirdi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlerle buluşmasında yapmış olduğu konuşmanın ayrıntılarına da haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Affedersiniz. Mersin'de de törenler gerçekleştirildi. Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz tarafından ve sonrasında günün önemine yönelik konuşmalar.

il geneline yayılmış bir şekilde hafta boyunca özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin ve bazı STK'ların düzenlemiş oldukları sportif ve kültürel etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı gururla ve coşkuyla kutlandı. Şimdi devam edelim. Gündemde öne çıkan diğer konular nelerdir diye şöyle bir baktığımızda deprem yaşandı. Malatya'da deprem oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yüzeye 7 kilometre yakında yaşandı. Deprem Malatya'da kısa süreli paniğe neden olmakla birlikte Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da, Osmaniye'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibariyle depremin neden olduğu herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi. Malatya Valisi Serdar Yavuz da Battalgazi merkezli yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya ili genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Saha çalışmaları, inceleme çalışmaları AFAD tarafından yürütülüyor. Küresel Sumut filosu malum birçok tekneyle yola çıktı. Gazze'ye doğru ilerleyişini devam ettirirken İsrail donanması, İsrail askerleri uluslararası sularda bile Sumut filosuna operasyon düzenlediler. Daha doğrusu saldırdılar ve İsrail askerlerinin saldırması sonrasında bazı kaynaklar 20 diyor, bazı kaynaklar 25'ten fazla diyor. Gemiyle, tekneyle irtibat kesildiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca hemen hemen bütün aktivistlerin alıkonulduğu, gözaltına alındığı da İsrail tarafından son gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ve bununla birlikte tabii Sumud'un kara filosu da Libya'da geride bıraktığımız hafta içerisinde Trablus kentinde bir araya geldi ki kara filosunda da Sumud'un çok sayıda Türk aktivist bulunuyor. Kara filosu da Trablus'tan yola çıktı ve ilerleyişini devam ettirirken Sirte'de durduruldu. Mısır kaynaklarından izin bekleniyor ki Sumud'un kara filosu da Gazze'ye doğru ilerleyişini devam ettirsin. Durum bu şekilde. Bu sabah saatlerinde bir operasyon oldu efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlendi bu operasyon. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde yürütülüyor açıklaması da geldi ilgili makamlar tarafından. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen Ankara'ya dönüyoruz. Canlı yayınla Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi İyi Parti grup toplantısında Musavat Dervişoğlu konuşma yapıyor. Sonra tekrar stüdyoda ve İl Başkanı Sayın Ali Rıza Özdeniz'le birlikte olacağız.
1: Bugün bir sözü de kendi ailemize, kendi camiamıza, kendi yol arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Biz İyi Parti olarak olağanüstü şartlarda kurulduk. Memlekete korku iklimi hakimken kurulduk. Tek adam rejiminin bütün baskısı üzerimizdeyken kurulduk. Parti kurmak suç gibi gösterilirken, itiraz etmek bedel isterken, susmak daha kolayken biz konuşanların hareketi ve partisi olduk. İyi Parti bu sebeple salonların değil yolların partisidir. İyi Parti durumun değil icraatın partisidir. İyi Parti vazgeçmenin değil direnmenin,

direnişin partisidir. Kabulün değil, itirazın partisidir. Başkaları gibi başka yerlere, seslere kulak vermeyiz. Yabancı lobilerin, think tank kuruluşların partisi değiliz. Biz Torosların, Kaçkarların, Çukurova'ların, Yeşilırmakların, Kızılırmakların, Fıratların, Dicle'lerin partisiyiz. Maddiyatın değil, maneviyatın, suskunluğun değil, haykırışın partisiyiz. Gün olur, bazıları yorgunluğa, bazıları yılgınlığa düşebilir. Gün olur, bazıları anlaşmazlığa da düşebilir. Aynı menzile bu yol daha doğru gidiyor da diyebilir, bizi beğenmeye de bilir. Ama cüzdanı için riyaya sapıyor, İkbali için gaflete batıyorsa, güce el pençe divan durmak için, kulluğa boyun eğdiği için, egosuna, kibrine yenik düştüğü için gidiyorsa, Türk milleti bu haldeyken, Türk vatanı bu durumdayken, yakasındaki güneş ona zul geliyorsa, işte artık o zaman biz buna cepheden firar etmek deriz, firar etmek. Bizim şiarımız bellidir. Hürriyetçiyiz, cumhuriyetçiyiz, milliyetçi, kalkınmacı ve demokratız. Bizim için her şeyden önce Türkiye vardır. Her şeyden önce Türk milleti vardır. Her şeyden önce cumhuriyet vardır. İyi Parti yoluna devam etmektedir. İyi Parti bu milletin kendi kendisine yazdığı mektuptur. Bu mektubun ulaşmadığı yer kalmayacak. Selam almadığımız vatandaş kalmayacak. Gönlüne girmediğimiz vatansever de kalmayacak. Tüm teşkilatlarımızda sahadayız. Biz yorulmadan çalışacağız, bıkmadan anlatacağız, kırılmadan yürüyecek, azalmadan çoğalacağız. Bu millet birbirimizle değil, vatan için kavga etmemizi istiyor. Bu millet iç hesaplarımızı görmemizi değil, millet için hesap sormamızı istiyor. Yani bu millet kendisine ders vermemizi değil, 19 Mayıs'lardan, 3 Mayıs'lardan, 14 Mayıs'lardan ders almamızı istiyor. Kıymetli kardeşlerim, büyük milletim, inşallah birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramlar milletimizin birbirine en çok yaklaştığı günlerdir. Kırılganlıkların yumuşadığı, hanelerin bereketlendiği, sofraların paylaşıldığı, duaların birleştiği günlerdir bayramlar. Ama biliyoruz ki bu bayramda birçok haneye buruk geliyor. Emekli torununa harçlık verememenin mahcubiyetini yaşıyor. Anne baba evladına bayramlık alamamanın sızısını hissediyor. Gençler gelecek kaygısıyla bayrama giriyor. Esnaf piyasanın durgunluğuyla boğuşuyor.

0: San TV Çelti ve San Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Ankara'ya gittik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu konuşmasına devam ediyor. Biz de tam da bu noktada stüdyoda İYİ Parti Mersin İl Başkanı Sayın Doktor Ali Rıza Özdeniz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Kemal Bey.
0: Ya bayağı bir sağdasınız. Ya ben bakıyorum partilere, yani Mersin bağlamında olaya biraz bakmak isterim. Yani sağda İYİ Parti'den başka bir parti yok.
1: Evet.
0: Bak net. Ben bunu bütün samimiyetimle konuşuyorum.
1: Evet.

0: Ankara mesaj veriyor. İktidar diyor ki sahaya inin. AK Parti teşkilatlarına. Derhal sahaya inin. Sahada yoklar. CHP 81 ilde sahaya farklı milletvekilleriyle, onu da anlamış değilim. Yani Mersin milletvekilleri dışında, yani onlar inmiyorlar. Başka yerlerde sahaya iniyorlar. Farklı millet, mesela Adana milletvekili burada sahaya iniyor. Anlamadım. Ama karşılık bulamıyor. CHP'nin, yani özellikle ilçe belediyelerinin yapmış olduğu etkinlikler çok durağan, çok zayıf. Bir tepkinin de orada oluştuğunu hissediyoruz. Tam da böyle bir ortam içerisinde İYİ Parti'nin sağdaki çalışmaları dikkat çekiyor. Gelinen noktada hemen hemen her gün farklı bir formatta etkinlikler düzenliyorsunuz. Şöyle yuvarlayalım lafı. Neler yapıyorsunuz efendim? Bu depremzedelere bayram öncesi yapmış olduğunuz çok önemli bir duyarlılık var. Ona geleceğiz ama genel olarak nasıl bir çalışma dinamiği içerisindesiniz?
1: Öncelikle ben tüm Mersinli hemşerilerimize hayırlı günler diliyorum. Selam ve hürmet ediyorum. Evet, başta Sayın Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu olmak üzere tüm genel merkez yöneticilerimiz ve tüm teşkilatlarımız sahada milletimizin derdiyle dertlenen ve aynı zamanda dertlerini dinlerken de çözüm önerilerini de sunan tek parti İYİ Parti. Ve milletimizle kucaklaştık. Milletimizle bir gönül bağımızı sağlamlaştırdık. Milletimiz artık kime, niye güveneceğini biliyor. Çünkü İYİ Parti geldiği zaman benim için şunu, şunu, şunu yapacak diye söyleyebiliyor, görebiliyor.
0: Evet, çok o net karşılığı olan, ya biraz da tabii şimdi bu terörist Türkiye sürecinde komisyona üye vermeyerek devamlı karşısında durarak sürecin önemli bir kesim var değil mi? Onun
1: tabii sözcülüğünü yaptı. Yani %80'in üstünde bir kesim, evet, terörist Türkiye sürecine karşı. Ama nasıl? Soruyu sorarken
0: terörist Türkiye'ye karşı değil,
1: değil ama
0: uygulanan yönteme karşı.
1: Uygulanan yönteme ve umut hakkına, bebek katiline verilmek istenen umut hakkına ve bebek katilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından muhatap alınmasını sağlayacak yönteme karşı.
0: Net.
1: Net. Bu konuda Türk milleti tamamen bütün duygularıyla kendisini ortaya koyuyor. O sihirli sözcük ortadan kalktıktan sonra hayır diyor. Asla.
0: Evet, yani bazı tavizler bekleniyor. Özellikle ana dilde eğitim, özellik. Yani konuşuluyor bunlar. DEM Partisi bunu seslendiriyor ama duyarsın, duymazsın. Ayrı mesele. İktidar için konuşuyorum. Ama bunu mitinglerdeki Nevruz'da Bakıran açık açık söyledi. Yani şimdi daha
1: milletimiz dünyadaki örneklerini de biliyor. Yani dünyadaki örneklerini derken şu şekilde söyleyeyim. Bugün Amerika'da dünyanın her yerinden gitmiş insanlar var. Ama eğitim dili de tek, resmi dili de tek. Fransa çeşitli etnik gruplardan oluşuyor. Ama resmi dili de tek, eğitim dili de tek. Dünya bu şekilde yoluna devam ederken Türkiye'de farklı bir yöntem getirmeye çalışmak ülkenin bölünmesi için yol açmak demektir. Milletimiz bunu da görüyor. Milletimiz bunu da görüyor. Bizim de karşı olduğumuz nokta zaten burası. Bir, Kürt vatandaşlarımızın, bizim canımız ciğerimiz olan, bunu genel başkanımız da her yerde söylüyor. Bir, terörist başına bırakılması, o saf temiz vatanına milletine bağlı vatandaşlarımızın temsilcisi olarak terörist başının gösterilmeye çalışılması, muhatap alınmaya çalışılmasına karşıyız. İki, milletimizin bölünmesine, üniter yapımızın bozulmasına karşıyız. O yüzden biz komisyona da girmedik. Eğer biz o komisyona girmiş olsaydık tamamen bu işi normalleştirmiş olurlardı. Türk milletinin direnç noktasını oluşturduk.
0: Ya buna karşı olan

0: olanların şeyi de kalmaz yani, parlamentoda sözcüsü de kalmaz.
1: Kalmazdı tabii.
0: Yani en azından şimdi biliyoruz ki biz Türkiye sürecine oranı ne olursa olsun ama belli bir oranda insan şiddetle karşı. Şimdi bunları temsil edecek bir yapının da mecliste olması gerekiyordu.
1: Ama bu şöyle, çok önemli. Şöyle meclisteki yapıya baktığınız zaman %80 üzeri bu süreci destekleyen bir yapı görünürken milletimizde tam tersi bir oran.
0: Evet.
1: Tam tersi bir oran var. Aslında biz çoğunluğun sesiyiz. İyi Parti olarak çoğunluğun sesiyiz. Türk milletinin evet. sesiyiz dolayısıyla.
0: Ya aslında böyle sokağa indiğiniz zaman TRS Türkiye süreci fazla da öyle gündemde değil gibi.
1: Değil çünkü şöyle.
0: Ana gündem
1: şöyle. Kendileri de ne yapacaklarını bilemez hale gelip sanki ortada bırakmış gibi bir görüntü oluşturdukları evet. için. Yani bugün gözlemliyoruz. İktidarı oluşturan ittifakın bir partisi bir şeyler isterken en büyük partisi sessiz kalmayı tercih ediyor.
2: CHP için mi?
1: Hayır, hayır. Yani
2: AK Parti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bir şeyler söylerken süreçle ilgili AK Parti sessiz kalmayı tercih ediyor. Yani bunlar da bir çelişki, bir ne yapacağını tam kestirememe, bilmezlik gibi bir görüntü ortaya çıkarıyor. İşte bu da İyi Parti'nin haklılığını ortaya çıkarıyor.
2: Yani Cumhuriyet
1: bu görüntüde kendi içerisinde bir
0: uzlaşmış değiller bu konuda.
1: Tek söz, tek yürek değil görüntüsü içerisinde.
0: Ama yani gerçekten de Devlet Bahçeli bu konuda çok böyle ezber bozan çıkışlar da yapıyor. Çok ileri noktalarda. Hani karşılık bulup bulmadığını sandık geldiği zaman vatandaşın evet. önünde o zaman evet. belli olur. Şimdi efendim İyi Parti Mersin İl Teşkilatı'nın çalışmaları noktasında çok böyle içerik dolu yani çalışmalar yapıyorsunuz. Ve en son Ezel hazırsa o video eşliğinde de Sayın Başkan bize anlatsın. Depremden zarar gören en çok da tabii ki Mersin'e yerleşen vatandaşlara bir yardım eli uzattınız. Bayram öncesi çok önemliydi. Çünkü insanlar evet. kılık kıyafet almakta çok zorlanıyorlar. Çoluğuna çocuğuna değil mi? Evet. Yani maalesef böyle bir dönem yaşıyoruz. Evet. Neler yaptınız efendim? Konuya ilişkin olarak bir değerlendirme alalım.
1: Sosyal politikalardan sorumlu evet. İl Başkan Yardımcımız Gökhan Arsu Bey ve ekibiyle evet. birlikte çalışarak ne yapabiliriz dedik. Depremden zarar görmüş çocuklarımıza ki malum şu anda annesi babası olan çocuklar bile bayramlığa ulaşamıyor artık. Şu ekonomik şartlarda. Böyle öksüz yetim kalmış çocuklarımız için bayramda ne yapabiliriz diye düşündük.
2: Evet. Şu anda görüntüler de geliyor.
1: Evet.
2: Bir de video görüntüsü var herhalde. Onu da alalım.
1: Ve Hatay'da depremzede çocuklarımıza bir bayram sevinci yaşatalım dedik. Hı hı. Ve bunun neticesinde arkadaşlarımız çalıştılar. Yardımlarımızı hazırladılar. Bu arada destek veren bütün kitleye de teşekkür evet. ediyorum huzurlarınızda. Çünkü bir çocuğu sevindirmek bütün dünyayı sevindirmek gibi. O kadar mutluydular ki görüntülerde
2: evet.
1: yüzlerindeki ifadeleri
2: yani işte bu
1: görebilirsiniz.
2: Yani, evet. Bunu partiler, STK'lar, kurum ya işte bunu sağlayacaklar. Ya bu sevinci, bu mutluluğu değil mi?
1: Evet.
2: Yani 19 Mayıs çok önemli. Yani işte gençlerimiz, çocuklarımız böyle şen şakrak eğlensinler, o yaşadıkları acı travmayı unutsunlar ve görüyoruz hepsinin elinde
1: şimdi birer hediye paketi. Biz burada hedefimiz daha fazlaydı ama hı hı. yaklaşık 500 tane çocuğumuzu tepeden tırnağa giydirecek kılık kıyafeti
2: evet,
1: hazırlayarak götürdük.
2: Yani Mersin teşkilatı
1: temsil,
2: olarak
1: temsil olarak başarı, evet. 50 tane çocuğumuzu hı. giydirdik. Diğerlerini de teşkilatımıza bıraktık. Hatay teşkilatımıza.
2: Evet.
1: Kendilerine de buradan çok

0: Teşekkür ediyorum il başkanımıza, ilçe başkanımıza. Bize yardımcı oldular. Orada yol gösterdiler. Birlikte böyle güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Bu çocukların gülümsemesi bize dünyaları bağışladı.
1: Evet.
0: Sevinci. Çünkü hepsi depremde annesini, babasını kaybetmiş.
1: Evet.
0: Gerçekten ihtiyacı olan çocuklarımızdı. Bu çocuklarımız yarının gençleri. Bir sonrasında da ülkeyi yönetecekler.
1: Evet, ne görürlerse onun aynısını
0: uygulayacaklar.
1: Ülkeyi yönetme değil mi, dönemine girdiklerinde uygulayacaklar.
0: Uygulayacaklar. Tabii.
1: Yani bu çok önemli bir proje. Yani nihayetinde bütün siyasi partilerden böyle bir sosyal proje bekleriz. Bekleriz gerçekten. Samimi olmak lazım. Şimdi deprem oldu, biraz konuştuk, üstünden geçti, çabuk unutuldu.
0: Evet, asrın felaketi dedik. Evet, hala anarken asrın felaketi
1: yani,
0: diyoruz.
1: Burada yani depremi tekrar hatırlattınız.
0: Evet.
1: Deprem gerçeğini tekrar gündeme taşıdınız. Malatya'da deprem oldu. Mersin'de sallandı bu arada.
0: Evet.
1: 5.6
0: 5.6 deprem, evet. Saat 9 civarında.
1: Ya deprem her an pusuda bekliyor.
0: Tabii ne zaman geleceğini kimse bilemez ansızın.
1: Ama şu anda mesela Mersin'den örnek verirsek çarpık kentleşmenin zirve yaptığı bir kent.
0: Evet.
1: Yani esaslı bir deprem.
0: Kentsel dönüşümün uygulanamadığı.
1: Evet, yani yerel yönetimleri de iyi belediyecilikti değil mi? Sizin sloganınız
0: evet,
1: o dönemde
0: iyi
1: belediyecilikti.
0: Evet.
1: Yani belediyecilik. Ankara nasıl güzel projeler hazırlıyor görüyorum ben. Yani bir ülkenin sorunlarına dayalı bir farklılığı var.
0: Tabii. Yani şöyle ekonomik olarak daha önceki programda da söylediğim gibi Anadolu'dan başlayan bir kalkınma hamlesi. Başlatma. Projesi var İYİ Parti'nin. Bu tabii neyle? Tarımda, sanayi üretiminde. Çünkü her şeyimizin kaynağı Anadolu.
1: Tabii.
0: Her şeyimizin kaynağı Anadolu. Geçmişte Anadolu sadece bizleri değil dünyayı besliyordu.
1: Doğru.
0: Dünyayı besliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada çiftçilerimiz gerçekten zor durumdalar. Bir kısmı üretimi bırakırken bir kısmı inatla devam etmeye çalışıyor ama bunun içinde birikimlerini harcayarak devam ediyor. Tabii hep söylüyoruz gıda güvenliği artık dünyada önemi anlaşılan ilk sıraya çıkan bir güvenlik oldu. Sadece beka sınırlar konusunda değil.
1: Evet.
0: Güvenlik konusunda değil, bir de gıda güvenliği konusunda beka meselesi var.
1: Doğru.
0: Bugün tarımla uğraşan insanlarımızın ortalama yaşı 59 olduysa Allah gelecekte bizi büyük felaketten korusun diyorum. İşte buna yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bakın Sayın Genel Başkanımız geçen hafta sonu 3 gün İzmir gezi sırasında çiftçilerle bir araya geldi. Orada bir çiftçimiz şöyle söylüyordu. Ekebilmek için hayvanlarımı sattım. İşte birikimlerini böyle satarak ekmeye, bizleri beslemeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan hayvancılık da ülkemiz için önemli bir şey.
1: Çok önemli.
0: Süt, et üretimi ülkemiz için önemli. Baktığımızda her geçen günde bunlar da geriye gitmekte. İşte İYİ Parti'nin bütün bu konularla ilgili çözüm önerilerini de milletimize anlatıyoruz. Devletten alacaklı çiftçi olmayacak, kalmayacak. Teşviklerini tam manasıyla kanunlarımızda belirtildiği şekilde milli gelirin %1'ini alacak şekilde dağıtacağız.
1: Ya işte o desteği bir türlü vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Altı üstü %1 ya tarıma vereceğin destek.
0: Evet.
1: Yani insanların gıdaya ulaşımı o kadar kolaylaşacak ki bu enflasyon vesaire bu kadar tepki bilemiyoruz.
0: Bakın size en son şöyle bir örnek vereyim. Yeni işte kayısılar çıktı. Şeftali, nektarin çıkmaya başladı. Birdenbire fiyatları 25 liraya düştü.
1: Evet.
0: Üreticiyle konuştuğumuz zaman sadece toplama maliyeti 15 lira.
1: Nasıl altından kalkacak?
0: Bu çiftçi nasıl altından kalkacak?
1: Yani, gerçekten destek şart. Yani devlet desteği şart.
0: Şart.

0: Şimdi yani seçimler, ara seçimler olmadı. Yani bir direnç gösterdi Cumhur İttifakı. Ama gelinen noktada bir 7 Haziran'da seçim var yine ufak beldelerde vesaire. Evet. Ona katılıyor zaten İYİ Parti.
1: Katılıyor.
0: Hazırlıkları da var. Şimdi erken seçim konuşuluyor. Yani ama tabii iktidar renk vermiyor. Cumhur İttifakı renk vermiyor. Ama bir de bir gerçek de var tabii. Yerel yönetimlerde yani bir şekilde AK Parti birinci gelememiş. Yani güven tazeleyememiş. Şimdi erken seçimle ilgili gereklilik de ortaya çıkıyor bu noktada. İYİ Parti'nin konuya ilişkin olarak beklentisi ne efendim?
1: Konuya ilişkin beklentimiz biz
0: hazır mıyız?
1: Seçime her an için ne zaman bu yarın da olsa öbür günde olsa hazırız. Hı. Ve sandığın gelmesini de istiyoruz. Niye istiyoruz? Milletimiz istiyor.
0: Evet.
1: Milletimiz istediği için biz hazırlıklarımızı yaptık. Milletimizle kucaklaştık. Sandığı bekliyoruz.
0: Şimdi anket sonuçlarına bakıyorum. Yani zaman zaman %12 hatta 13'e kadar varan bir anketlerde grafiği var. Ama bazılarında da işte 4, 5 gibi de rakamlar var. İstikrar yok anketlerde İYİ Parti adına.
1: Yanda, şimdi
0: bir dakika yani anket istikrar yok.
1: Anket firma o rakamlar İYİ Parti'nin istikrarsızlığı değil.
0: Yok rakam yani şimdi anketçilerde istikrar yok.
1: Şimdi şöyle anketçilerin de yarısı yandaş yarısı yoldaş olduğu için
0: siz arada kalıyorsunuz.
1: Biz arada kalmıyoruz. Ya. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.
0: Peki, size göre nedir? Yani şu anda ölçü nedir? Yani tamam rakam vermeyin. Yani şimdi bir rakam veriyorsunuz. Bu sosyal medyada, YouTube'da falan yayınlanıyor. Oradan alırlar. Bak böyle demişti de öyle oldu falan. Ama genel olarak
1: şöyle.
0: Ya
1: şöyle
0: sahaya söyleyeyim. İniyorsun, bakıyorsun.
1: Diğer partileri hiçbirisi oyunu arttıramazken hatta düşürürken oyunu arttıran tek parti İYİ Parti. Ve istikrarlı bir şekilde de iktidara yürüyoruz Allah'ın izniyle.
0: Şimdi bizim yaşımız müsait. İkimizin de hatırlarız yani. Mesela 83 bir özel efsanesi var değil mi?
1: Evet.
0: Hiç kimse ihtimal vermiyordu.
1: Evet.
0: Diyorlardı tamam Sunalp geliyor.
1: Geliyor.
0: İşte 12 Eylül'ü desteklemiş. Bir de anayasa %92 miydi? 98 miydi?
1: 98'di sanırım.
0: Evet yani öyle ya Kenan Evren ne diyorsa olmuş gibi bir şey. Tak bir ezber bozan sonuç. Özal tek başına iktidar. Sonra geldik onu tabii ki takip eden yıllarda bir Demirel'in ezber bozan Ecevit DSP ile Refah Partisi mesela Erbakan'la hiç tahmin edemezdik. Tamam 25 mi öyle bir oy vardı ama en sonunda 2002 Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile. Yani bu seçimlerde ben tamam İYİ Parti noktasında katılıyorum yani devamlı oyunu yükselten bir parti. Yani en azından düşmüyor. Onu net görüyoruz. Yani kimsenin tahmin edemeyeceği ezber bozan bir seçim sonucunun ortaya çıkacağını hissediyorum bak.
1: Yani, yaşayacağız, göreceğiz. Yani, bakın size şu Macaristan
0: çünkü Macaristan örneğini vereyim. Sessizlik var.
1: Macaristan örneğini vereyim. Macaristan'da sağ iktidar vardı.
0: Evet.
1: İktidarı değiştiren sağ parti oldu.
0: Evet. Urban gitti.
1: Urban gitti ama yerine gelen de sağ parti.
0: Evet. Ama Türkiye'de de böyle oldu.
1: Ya Türkiye'de de öyle oldu ve gene öyle yani, olacak. Yani, muhalefetteki en büyük sağ parti, hızla büyüyen sağ parti İYİ Parti. Ve bunu bu şekilde milletimiz gösterecek sandık sonuçlarında.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizim de tabii ki sormayı akıl edemedim. Sizin de eklemek istediğiniz bir konu daha varsa.
1: Tabii.
0: Kurban Bayramı da...
1: Şimdi hem Kurban Bayramı hem de dün 19 Mayıs
0: evet.
1: Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. 19 Mayıs bizim için kurtuluşun ve kuruluşun anlamını taşır.
0: Ben lise yıllarına mesela döneceğim. Bizim için 19 Mayıs çok farklıydı. Statlarda evet. Gösteriler oldu evet. Değil mi? Toplu öğrenci gösterileri.
1: Evet.
0: Ve spor yarışmaları yapılırdı. Hı. Ben de hep böyle katılırdım.
1: Şimdi sadece gençlik sporunun müdürlüğüne çelenk koymasıyla
0: yani Cumhuriyet alanında bana biraz böyle yani o 19 Mayıs'ın o eski coşku, heyecanı, geniş kapsamlı, katılımlı yani biraz zayıfladı gibi geldi bana. Ya şimdi siyasiler konuşuyor vesaire.
1: Yıllar yani, içerisinde yani sistematik bir şekilde milli bayramlarımız geri plana atılmaya çalışılıyor. Yani bu ekonomik şartlar bu şekilde devam ederse dini bayramlarımız da zaten geri plana düşecek. Bugün insanlar kurban almakta zorlanıyor. Eskiden her evde küçük de olsa bir kurban kesilirken bugün bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Dediğim gibi 19 Mayıs bizim için kurtuluşun ve kuruluşun adıdır. Ve Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir.
0: Evet.
1: Gençlik bu ülkenin geleceği demiştir. Bugün gençlerin liyakatsız atamalardan ve torpile dayalı atamalardan dolayı güveni kırılmıştır. Hatta imkan bulsa büyük bir kısmı yurt dışında geleceğini hazırlamaya çalışıyor. Ama gene bu noktada İYİ Parti liyakatlı atama, torpil sistemini kaldırma, hısım, akraba, eş, dost sistemini kaldırmayla gençlerimize güven verecek. Gençlerimiz geleceğini bulunduğu şehirde ve ülkemizde arayacak. Çünkü gençleri olmayan bir ülkenin geleceği yoktur. Biz gençlerimizin sadece diploma mücadelesini değil, şu anda emek mücadelesini de görüyoruz. İşte bu noktada gençlerimize bir destek, bir umut lazım. Ufkuna görebileceği bir destek lazım. O destek İYİ Parti.
0: Evet, Mersin'de yani daha önceki seçimleri, ilk seçimi hatırlarsak iki milletvekili çıkarmıştı. Yani ki Mersin daha yeni kurulmuş bir partinin iki milletvekili birden çıkarması olağanüstü büyük bir başarıydı. Gelinen noktada yani İYİ Parti'de çok böyle depremler, alçı sarsıntılar meydana geldi. Gelmedi değil yani. İşte onu da gözlemlemek lazım. İYİ Parti'yi kuran çok önemli isimler neden ayrıldı? Onu da bilemiyoruz. Yani Koray Aydın gibi, işte Ağar Alioğlu gibi, Tolga Akın gibi isimler ayrıldılar ama yani tabanda pek şey bulmadı. Çünkü yani etki etmedi.
1: Mesela olması mümkün değil.
0: Biz tahmin ettik ya parti dağılıyor gidiyor falan gibi.
1: Hayır.
0: Yani o kadar milletvekili gitti vesaire. Şimdi mesela CHP'ye giden değil mi?
1: Tabii.
0: Vekiliniz oldu. Sonra CHP'den mesela AK Parti'ye geçen belediye başkanları oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok sert açıklamalar yaptı. Grup toplantılarında o belediye başkanlarını yerden yere vurdu. Siz şunu sordunuz. Bizden gidenleri niye aldınız? Burada bir paradoks oluşmadı mı?
1: Oluştu. Yani onu Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Siz başlattınız. O zaman söyledim. Ama dinlemediniz dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yerel seçimlerden bu tarafa AKP'ye 79 tane belediye başkanı geçmiş. Bu belediyelerin içinde en yüksek sayı da işte Yeniden Refah Partisi'nden, CHP'den geçen belediye başkanları. Günümüzde biz hep neyi söylüyoruz?
0: Bunu etik buluyor musunuz?
1: Hayır, asla etik değil. Asla etik değil.
0: Çünkü ya partiye oy vermiş.
1: Hangi partiden seçilmişsen?
0: Evet. Oy hırsızlığı gibi bir şey
1: tabii,
0: bu ya.
1: Tabii. Bu asla etik değil. Şöyle söyleyeyim. Gidenler kendilerince bir sebepleri var. Ya korkuları var. Ama evet, yaptıkları doğru değil. Siyasi etik yasasının da acilen çıkarılması gerekiyor. Bunu da her zaman evet, söylüyoruz. İnşallah onu yapmak da İYİ Parti iktidarına nasip olur. Evet, milletimiz yani bu tür eziyetlerden, bu da millete bir eziyettir.
0: Eziyet tabii.
1: Bu tür eziyetlerden kurtulur.
0: Ya şimdi mesela beğenmeyebilirsin, partinle aran açılabilir, ters düşebilirsin.
1: Bağımsız kal kardeşim.
0: Git bağımsız kal.
1: Evet.
0: Bağımsız kal. Bir de şimdi tam ters kutuplar yani. İdeolojik olarak tam böyle ters kutuplar. Şimdi oradan oraya
1: ya geçmişte tabii, bir de birbirlerine çok ağır hakaretler
0: var,
1: sözler var. Bunların altından nasıl kalkılıyor? Nasıl insanlar

0: yüz yüze bakabiliyor. Bu anlaşılabilir şey değil. Dediğim gibi bu
1: şunu
0: kendileri yaşayacak, evet. Kendileri evet. İzah etsinler. Bizi ilgilendiren bir tarafı yok bu mesele.
1: Ya mesela CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti sloganını kullanıyor. Ya burada bir haksızlık yok mu yani diğer partilere? Çünkü o partide hep bütün partiler CHP'nin içinden çıktılar. Yani dolaylı olarak Türkiye'yi kuran, değil mi? Cumhuriyeti kuran partiler.
0: Ya şöyle Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
1: Tamam. Yani siyasi, kuran partiyiz yani.
0: Siyasi hayata geçilirken atamız siyasi hayatı demokrasiyi Türkiye'ye yerleştirmek isterken Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kurmuştur. Başka partiler de kurdu.
1: Ya tamam Cumhuriyet Halk Partisi hep bunu referans olarak ortaya koyması.
0: O zaman
1: yani şöyle diyor, savaş diyor, biz diyoruz savaş ortamı içerisinde kurulan partiyiz mesela.
0: Ya yok, savaş ortamında değil. Cumhuriyet ilan edildikten sonra kuruldu.
1: Ya işte parlamento savaşı yürüttü ya.
0: Tamam.
1: Onlar sonra da Cumhuriyet Halk Partisi.
0: O zaman herkes sözünün arkasında duracak. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kuruluş ayarlarında bir parti olacak.
1: Evet. Ben tabii ona da karşıyım şu anlamda. Bütün partiler bence misyonun bir şekilde parçası. Yani çünkü oradan çıkmışlar.
0: Tabii
1: yani,
0: mutlaka.
1: Ana karnı Cumhuriyet Halk Partisi. Ana karnı.
0: Evet.
1: Yani gerçek şey o. Bütün partilerin anası.
0: Bütün partiler.
1: Yani bunu böyle alıp tek başına biziz işte bizden başka falan.
0: Ya, bu ya bütün yani, partiler tabii yani. Türkiye Cumhuriyeti yani
1: Demokrat kanun, Parti de öyle.
0: Kanunlarına göre
1: evet,
0: kurulmuştur.
1: AK Parti de öyle.
0: Tabii.
1: İYİ Parti de
0: Türkiye
1: öyle
0: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuştur.
1: Evet.
0: Terörle, bölücülükle ilgisi, alakası olmayan bütün partiler evet. Bizim kardeşimizdir, yanımızdadır. Evet. Yani biz o şey ayrımı yapmıyoruz. Öyle bir ayrımımız yok. Ayrıca ben bir de bir şey daha dile getirmek istiyorum. Bu saha gezilerimiz sırasında bazı vatandaşlarımızın serzenişleri var. Tabii bunun çözüm yeri hem bir kısmı hükümet, bir kısmı belediyelerimiz.
1: Buyurun.
0: Buradan da onlara
1: buyurun
0: bir seslenmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Mersin'in trafik konusunda çok şikayeti var vatandaşlarımızın. Mersin'de ulaşım konusunda, ulaşım derken mesela bir vatandaşımız Pozcu'da esnaf, oturduğu mahalleye saat 5'ten sonra otobüs seferlerinin bittiğini ve eve ulaşmakta zorluk çektiklerini söylediler. Bu konuların iyice araştırılıp tekrar bir gözden geçirilip vatandaşlarımıza yardımcı olunmasını talep ediyorum. Bunu da tabii belediyeler millet için vardır. Milleti bölgede yaşayan insanları mutlu etmek için vardır. Milletimizin istekleri doğrultusunda halledeceklerine ben inanıyorum.
1: Evet, trafik sorunu gerçekten özellikle mesai değil mi? Başlangıcı ve sonunda çok ya yıllar yılı bu ihmal edildi maalesef. Kuruluş, Mersin'in kuruluşunda yapılan bazı bir takım hatalar. Yani o Andersen planına uygun hareket etmemeler, çarpık kentleşme bugünlere getirdi bizi. Efendim çok teşekkür ediyoruz bayramla ilgili mesajınızı.
0: Ben teşekkür alalım. Ediyorum. Tam bir hafta sonra Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Tüm Mersinli hemşerilerimin ve ülkemin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah geleceğimiz için hayırlara vesile olur. Mutlu bayramlarda tekrar, güzel bayramlarda İyi Parti iktidarında buluşmak üzere diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
1: Evet, San TV, İçer TV ve San Radyo. Radyo dinleyicilerimiz için yenileyelim. İyi Parti Mersin İl Başkanı Sayın Doktor Ali Rıza Özdeniz ile stüdyomuzda çok kapsamlı bir söyleşi yaptık. Gerçekten Özdeniz, ya ben beklemiyordum doktorumdan bu kadar yüksek performans beklemiyordum ama bizi de şaşırttı, Mersinlileri de şaşırttı. Sahada adım atmadık, yer bırakmıyor, sıkmadık el, almadık gönül, bırakmıyor. Hani efsane belediye başkanı Burhanettin Kocamaz değil mi? Yani çok etkili, Mersin siyasetinde çok önemli bir figür, efsane bir isim. Ve gelinen noktada Doktor Ali Rıza Özdeniz siyasette ne kadar karşılığı olduğunu da gözlemliyoruz. Evet. San TV içeride, San Radyo ortak yanında birlikte olduk. Yarın yine içte ve dışta önemli konuları hem sizlere aktarıp hem de yorumlayacağım ve stüdyo konuklarım da olacak. Görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
15: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
16: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Melpa Arçelik

0: Zitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Erdoğan ayrıca sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz diye konuştu. Diğer yandan ABD Senatosu da Başkan Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale etti, aktivistleri alıkoydu. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgını hakkında son derece endişe verici bilgilendirmesi yaptı. Ebola salgını nedeniyle 130 şüpheli ölüm ve 500'den fazla vaka bildirilmişti. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının 107. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Konuşmaların sonrasında yapılan gösterilerse beğeni topladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Seçer, Mersin'in Anadolu topraklarının en stratejik noktalarından biri ve tüm renkleri içerisinde yaşatan değerli bir coğrafya olduğunu ifade etti. TÜİK Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Nisan ayında konut satışı 4241 adet olarak gerçekleşti. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8

Kişiyi yaraladıktan sonra sıkıştırıldığı evde intihar eden zanlının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından alınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarmanın ise bölgedeki yoğun güvenlik önlemi devam ediyor. Mutta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Araç çekici yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Silifke'de Göksu Irmağı'nda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ümit Başak'a ait olduğu tespit edildi. Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında altyapı seçmeleri yapacak. Seçmeler 7 Haziran Pazar günü Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini resmen açıkladı. Trendyol 1. Lig'de ise playoff aşaması nedeniyle tescil henüz gerçekleşmedi. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
15: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
16: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
17: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
19: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 20 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan dikkat çeken gelişmelerle karşınızdayız ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar, Bahçeli ve Özgür Özel'in 19 Mayıs mesajları, Malatya depreminde ciddi bir sorun bildirilmezken o görüntüleri size aktaracağız. Öte yandan İsrail'in Sumut filosuna müdahalesi ve Şam'daki patlama dış gündemde öne çıktı. Türkiye'de ise Elazığ'daki sağlık sorunu, sağlık operasyonu, Adana'daki boğulma uyarıları ve Mersin'deki kazalar dikkat çekti ve başlıyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
1: Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.

Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruzu mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Kov, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değil.

0: Biz hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kardeşliği güçlendirme ve millet birliğini koruma hedefidir dedi. Bahçeli öte yandan ülke ocaklarının gençliği, milli değerler ve teknoloji alanında da geleceği hazırladığını söyledi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.
3: Al bayrağın altında şahsiyetini, bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik güçlerini büyüten, kızıl elmanın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum.
2: Konuşmasında 19 Mayıs'ın tarihi önemine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını istikbal seferinin başlangıcı olarak nitelendirerek 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır ifadesini kullandı.
3: 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere! Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşımda dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftar etsek azdır. Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır.
2: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Devlet Bahçeli, bu yük siyasi bir hedef değildir dedi.
3: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın,

0: birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Unutmayınız, büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır?
1: Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs yürüyüşünde gençlerin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkma kararlılığı gösterdiğini söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da düzenlenen gençlik kortejine katıldı. Gençlik Caddesi'nde gençlerle birlikte yürüyen Özel, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı dedi.
3: Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Şunu söylemek istiyorum bugün için. Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı. Kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu. Ama dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ne benden sonraki genel başkanlarına emanettir demedi. O Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zaman ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz, onlarla birlikte yürüyoruz.
2: Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte vatandaşlar Türk bayrakları ve marşlarla 19 Mayıs coşkusunu yaşarken kortej Anıtkabir'e sunulmak üzere hazırlanan çelengin gençlik kollarına teslim edilmesiyle sona erdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk bilgilere göre ulaşım altyapısında ve şehir genelinde ciddi bir sorun olmadığını açıkladı. AFAD koordinasyonunda sürecin takip edildiğini belirten Uraloğlu, köylerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar önemli bir olumsuzluk bildirilmediğini söyledi.

0: Malatya merkezli aldığımız bilgiye göre 5.6 şiddetinde bir deprem oldu. Yakından takip ediyoruz. Öncelikle ulaştırma alanında başta olmak üzere bir problem olmadığını arkadaşlarımız tespit etti AFAD'ın koordinasyonunda. Biraz önce de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey'le de görüştük, Büyükşehir Belediye Başkanımız beraber. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Tabii 5.6 şiddetindeki deprem yapının cinsine göre yıkıcı olabilecek bir depremdir. Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissetmişler onu. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız bilgilere göre belki köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun.
1: HAKİŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'in global Sumut filosuna yönelik müdahalesini uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyeti olarak nitelendirdi ve sert sözlerle eleştirdi.
2: Çok değerli basın mensupları, kıymetli HAKİŞ teşkilatımız, aziz milletimiz, Siyonist işgalci İsrail, uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin bulunduğu global Sumut filosuna saldırmış, aralarında Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in de bulunduğu çok sayıda vicdan gönüllüsünü hukuksuz şekilde alıkoymuştur. Bugün burada yalnızca bir yardım filosuna yapılan saldırıyı değil, İnsanlığın ruhuna, vicdana, hukuka ve mazlum hakların yaşama hakkına yönelik gerçekleştirilen organize bir saldırıyı lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, anlıkanın kaldırılması için dünyaya çağrıda bulunmak ve mazlum Filistin halkının sesi olmak amacıyla yola çıkan global Sumut filosuna yönelik gerçekleştirilen bu hukuksuz saldırıyı ve müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist işgalci İsrail'in uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerin ile yardım malzemelerinin bulunduğu sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği bu saldırı açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyetidir. Bugün HAKİŞ teşkilatımız, yönetim kurulumuz, üye sendikalarımız, teşkilatlarımız ve emekçilerimiz, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in yanındadır. HAKİŞ olarak Filistin halkının haklı mücadelesini savunmaya, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar, abluka kaldırılıncaya kadar ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki mazlumun yanında durmak bir tercih değil, insanlık borcudur. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'e ve tüm vicdan gönüllülerine selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olan HAKİŞ Konfederasyonu olarak dualarımızla, mücadelemizle ve dayanışmalarımızla onların yanındayız. Yaşasın insanlık dayanışması, yaşasın özgür mücadelesi, Filistin mücadelesi, kahrolsun zulüm, yaşasın adalet diyorum.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası kapsamında program düzenlendi. Programa katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası kapsamında program düzenlendi. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir konuşma yaptı.
4: Etik Günü, Etik Haftası dolayısıyla bir araya geldik. İyi ki böyle günler, haftalar var, yoksa bir araya gelemiyoruz. Bayramlar var, özel günler var. 2,5 milyon burada yerli ya da değişik sebeplerle Mersin'de yaşayan, insana hizmet eden, Türkiye coğrafyasının en önemli lokasyonu Mersin'in, Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı iştiraklerinde halkımıza hizmet eden siz değerli mesai arkadaşlarımıza bir kere çok övünç duyduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Mersin'in sosyolojisi Türkiye'nin sosyolojisi. Mersin'in siyasal aritmetiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi aritmetiği.

Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa Mersin'de o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği bir renk cümbüşü var. Bunları bilmeniz lazım ki nasıl bir kente, hangi dinamiklere sahip bir şehirde, nasıl bir insan topluluğuna hizmet ettiğinizi bilmeniz açısından bunları söylüyorum. Yaptığınız iş önemli, değerli. Bir kamu görevi yapıyorsunuz. Elbette profesyonelsiniz, bordonuz var, maaşınız var ama şehre hizmet ediyorsunuz. Vatandaşın yaşamına dokunuyorsunuz. Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini aslında inşa ediyorsunuz. Tarihe not düşüyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi uyguladığı politikalarla isminden söz ettiren bir belediye. Bununla övünç duyuyoruz. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi 81 ile sahip, bunun 30'u büyükşehir, Türkiye'de belediyecilik uygulamalarıyla kendinden söz ediyorsa, ettiriyorsa bunu kime borçluyuz? Size borçluyuz. Hep beraber. Ben başkanınız olabilirim. Hiyerarşik olarak elbette bir başkan olacak, bir yönetici olacak. Onun altında piramit misali, hiyerarşik olarak herkes görev ve sorumluluk bilinciyle çalışacak. Ama ortaya çıkan başarı en tepedeki başkandan, en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. O nedenle hepinizi kutluyorum.

0: Göksu Irmağan'da Silifke'de vatandaşların ihbarı üzerine bir erkek cesedi bulunduğu itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin Ümit Başak olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Silifke'de Göksu Irmağı'nda sürüklenen bir şahıs olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Silifke Merkez Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmak içerisinde görülen şahıs itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede şahsın Ümit Başak olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı, vücut bütünlüğünde bozulma ya da darp yaralanma izine rastlanmadığı öğrenildi.
0: Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak zeytin bahçesine savruldu. Hurda'ya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin Hurda'ya döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine yuvarlanan araç Hurda'ya döndü. Sürücünün yaralandığı kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özel sağlık kuruluşlarına yönelik evrakta sahtecilik soruşturmasında 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik yürütülen evrakta sahtecilik soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Medical Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne yönelik operasyonda 18 ev ve 3 iş yerinde arama yapıldı, çok sayıda belgeye el konuldu. Elazığ Valiliği'nin açıklamasında bazı özel sağlık kuruluşlarında mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, kamu zararına neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında en dikkat çeken gelişme ise Elazığ Medical Hospital yoğun bakım servisinden ortaya çıkan görüntüler oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde bazı hastaların cihazlara bağlı olmadığı halde yoğun bakım cihazlarının çalışır durumda gösterildiği iddia edildi.
2: Ya bu balon niye şişiyor? Bu makine niye açık? Çalışmış gibi gösteriyor. Aha bu da açık. Aha hurye de şey. Makineye bağlı falan değil. Burada hasta bile yok.
1: Öte yandan soruşturma kapsamında hastanenin yönetim kurulu başkanı operatör doktor Ali Şeyh'in de Kırıkkale'de gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
0: İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna bağlı son tekneye de müdahale ederek tüm gemileri durdurdu. Filodaki yaklaşık 400'den fazla aktivistin aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu şekilde alıkonulduğu bildirildi.
1: İsrail ordusu Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen küresel Sumut filosuna bağlı son tekneyi de müdahale ederek durdurdu. İsrail, Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundaki tüm tekneleri durdurdu. İsrail ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. İsrail ordusu tüm aktivistleri alıkoydu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu, yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz, Filistin için durmayacağız denildi. İsrail filodaki 70 teknenin tamamının Gazze'ye ilerleyişini uluslararası sularda engellerken aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu 45 ülkeden 400'den fazla aktivisti alıkoyduğu tahmin ediliyor.
0: Şu anda Suriye Savunma Bakanlığı binası yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir asker hayatını kaybetti.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Savunma Bakanlığı binası yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.
3: İntijar Ebu Nasr fi Bab Şer'i. Ya Rab. İntijar Ebu Nasr.
1: Suriye ordusu başkent Şam'daki Bab Şarki bölgesinde bulunan Savunma Bakanlığı binası yakınlarında patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı tespit etti. Askeri uzman ekiplerin düzeneyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu sırada aynı bölgede bomba yüklü bir araç infilak etti. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada saldırıda bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada terör eylemine karşı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

0: şimdi de sosyal medyadan yansıyanları aktaracağız.
1: Konya'da caddeye bırakılan Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sosyal deney yapıldı.

Efes 2026 tatbikatına katılan Kırgız birlikler tatbikatla ilgili paylaşım yaptı. Giresun'da tünele giren sürücünün önüne çıkan ayı uzun süre aracın önünde koştu.

0: Bir gezginin yolda karşılaştığı çocuklarla kurduğu samimi anlar.
1: Alo. Evet, çekin lütfen. Çoklet mi satıyor? Çoklet mi? Çoklet. Çoklet. Çoklet. Ne? Çoklet. Çoklet. Ne? Ne? Ne? Ne?
0: Bir uçağın kalkışı sırasında motorların oluşturduğu hava akımı insanların ayakta durmasını zorlaştırdı.

Bir helikopter pilotu fotoğraf çekilmek isteyen adamın isteğini geri çevirmedi. Arabasını park etmek isteyen adam park yerini tutan kadına karşı zekice bir yöntem uyguladı.

0: Ve sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de, büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo.

0: için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır oldun mu gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

Demek iki çift sözle yıkılabilirmişim. Demek ben de o kadar kuvvetli değilmişim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle tam...

0: Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz, Mersin.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi arı gibi çalışanlara bal gibi destek sloganıyla 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteği sunuyor. Altın Kovan projesi kapsamında sunulacak olan desteğin dağıtım töreni 21 Mayıs Perşembe günü saat 17'de Tarsus Karabucak Ormanı'nda gerçekleşecek. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indir

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a

0: 90 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301.

0: 0324 323 2301.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Antalya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında.

0: 0541-39-36-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında

0: 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Bartın'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir, olaylar, durumlar nelerdir, onlara yer vereceğiz. Tabii dün çok önemli bir gündü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Ve bayram tüm Türkiye'de ve Mersin'de düzenlenen törenlerle, sportif ve kültürel etkinliklerle, gururla ve sevinç içerisinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Ankara'da külliyede 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ülkemizi yurt dışında tanıtmış, dünyada yapmış oldukları bilimsel ve sportif ve kültürel sanatsal çalışmalarla öne çıkmış olan gençleri Sayın Cumhurbaşkanı konuk etti, onlara hitap etti ve özellikle de spora dikkat çekti. Kendisinin de sporla yakından ilgilendiğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
2: Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
1: Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençlere seslenen Erdoğan, gençlerin Türkiye yüzyılının öncü nesli olduğunu söyledi.
2: Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en

kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası

0: semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
1: Program sonunda gençlerle sohbet eden Erdoğan spor yapmaya devam ettiğini belirterek haftada 3 gün basketbol oynadığını ve sabah yaptığı maçta 68 sayı attığını söyledi.
0: Basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basket oynadım. 68 sayı yaptım. Ve bayağı formunda bugün malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. Ben tabii 16 yaşında futbola başladım. Ve 16 yaşından itibaren futbol. Peki baskete ne zaman derseniz baskete burada başladım. Ve sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Ondan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor.
2: Sayın Erdoğan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan AK Parti grubunda da konuştu ve AK Parti grubuna hitap eden Cumhurbaşkanı şu noktalara dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
0: Dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Samsun'da İstiklal Meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tehdit ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi, özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiği

0: Biz kadar henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin.
1: Değerli seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs münasebetiyle ülkü ocaklarının düzenlemiş olduğu gençlik kurultayına katıldı ve orada dikkat çeken bir konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.
2: Al bayrağın altında şahsiyetini, bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, kızıl elmanın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum.
1: Konuşmasında 19 Mayıs'ın tarihi önemine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını istikbal seferinin başlangıcı olarak nitelendirerek 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır ifadesini kullandı.
2: 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere! Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftar etsek azdır. Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır.
1: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Devlet Bahçeli, bu yük siyasi bir hedef değildir dedi.
2: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü

0: Jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: Ne bugünün mandacılarına, ne de saray hesaplarına ve hatta ne de bir terör hükümlüsünden medet umanların cazgırlığına asla teslim etmeyecektir. ...19 Mayıs'ın arefesinde hatırlıyorsunuz, terörsüz Türkiye'nin yeni yol haritası başlığı atmışlardı. Her cümlede olmayan bir savaşın barışı, ne yaptılarsa bozamadıkları kardeşliğimiz, zerre nasiplenmedikleri demokrasi var. Terör hükümlüsü katile memuriyet vereceklermiş. Hükümlüye vasi atanır, vasi. Bunlar terör hükümlüsünü kendilerine vasi atıyorlar ve hiç kimseden de utanmıyorlar. Lafı uzatmaya, süslü cümleler kurmaya, uzun uzun laflar edip koca koca paragraflar yazmaya hiç gerek yoktur. PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Öcalan 25 yıldır terörü İmralı'dan yöneten terör elebaşıdır. Umut hakkı diye milleti alıştırmaya çalıştığınız ihanete yegane cevabım ise açık ve nettir. Öcalan'ın son suçu son şehidimizin katlidir. Son şehidimizin katlidir. Hiç kimse ona umut bahşetmesin. Terör örgütü zaten hukuk dışıdır. Parti değildir, dernek değildir, şirket değildir. Eli kanlı canilerin, katillerin, katli vaciplerin, Türk devletini, Türk milletini hedef alan soysuzların bütünüdür terör örgütü. Kendini feshetmesi mümkün değildir. Bu katiller sürüsünü Türk askeri ve Türk polisi tasfiye eder. Türk devleti de sebeplerini ve sonuçlarını bertaraf eder. Terörsüz Türkiye'nin yolu

0: İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Tam ve kamil demokrasiden geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer. Onlar ne için neyi feda ettiğini anlamaktan ve bilmekten geçer. Ne şehit, ne gazi, ne de onların aileleri sadece kayıplarıyla ve kaybettikleriyle mübarek değildirler. Feda ettikleriyle, her birimize hayat bahşettikleri için mübarektirler ve öyle yaşayacaklardır.
1: Mersin'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı değerli seyirciler. Ve 19 Mayıs Mersin'de nasıl coşkuyla, heyecanla, hangi konuşmalarla kutlandı bakalım.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mersin'de de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından ana kutlama törenlerine geçildi.

0: Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinde günün önemine yönelik konuşmayı İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz yaptı.
1: Bugün Türk milletinin kaderini değiştiren bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı tarihi bir günün 107. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Sizleri hepimizin yüreklerinde yanan 19 Mayıs ateşiyle, 19 Mayıs iradesiyle ve 19 Mayıs ruhuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, sevgili gençler, 19 Mayıs 1919 sadece bir tarih değil, bir milletin esaretten hürriyete, umutsuzluktan zafer ışığına yürüdüğü bir diriliş destanıdır. O gün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Anadolu'nun dört bir yanında filizlenen direnişin sembolü olmuştur. İşgal kuvvetlerine karşı başlayan bu kutsal mücadele, vatanseverliğin, fedakarlığın ve inancın en yüce örneğiydi. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, gazilerimizin azmiyle şekillenmiştir. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyor, aynı zamanda ortak sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Gençlerimize güvenmek, onlara yol açmak, eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda destek olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.
0: Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlama törenleri genç sporcuların çeşitli branşlarda gösteriler yapmasıyla sona erdi.
2: Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola, dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çıkmış her eski kola, taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

0: sonic like JJ Patton. We rock the wheels to fly, can't be out with the bass.
1: Oubliez tous les problèmes,
2: alors on danse. Alors on danse.
3: C'est la musique des schlags. Ülkemizin en kıymetli gücü. Yarınlarımızın en büyük umudusunuz.
4: Arkadaş. 19 Mayıs'larda durur zaman.
5: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de bayram kutlamaları sonrasında özel bir röportaj verdi.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerine katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tören sonunda günün önemine yönelik özel röportaj verdi.
7: Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimizin bayramı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne kilometre taşlarını döşenmeye başladı. Önemli bir gün. Aslında milletimizin tarihinin yeniden yazılmaya başlandığı gün, Cumhuriyet'in adımının atıldığı gün, kurumlarıyla, kurallarıyla Cumhuriyet'in, demokrasinin artık Türkiye'de yerleşmeye başladığı sürecin ilk gün 19 Mayıs 1919. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi, ülke uğruna mücadele etmiş kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Bugün burada Cumhuriyet alanında Mersin hemşehrilerimizle beraber öğrencilerimiz, gençlerimiz bayram kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'miz Atatürk'ün dediği gibi gençlere emanet ülkemiz. O günden bugüne gençler her dönemde olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, geleceğimizin güvencesi, istikbalimiz. Gençlerimizi çağa uygun birer birey olarak yetiştirmek de bizim görevimiz. Devletin tüm kurumlarını, belediyeler de bunun içerisinde sorgulayan, düşünen, muhakeme edebilen, bilimin yolunda giden gençler yetiştirmemiz lazım. Onların önünü açmamız lazım. Modern dünyada diğer ülkelerle, milletlerle rekabetin yolu bilimden geçiyor. Dikkat ederseniz Mersin'de de 2019'dan sonra, yani bizim göreve gelmemizle beraber, gençlere, çocuklara karşı çok önemli sosyal politikalar geliştirdik ve bunu uygulamaya koyduk ve bu sürdürülebilir, etkin bir şekilde şu anda da devam ediyor. Yani 2019'da geldik, eğitim kurumlarını açtık. 3 gün sonra, 3 yıl sonra kapatmadık. Ya da sayısı 10'dan 3'e düşmedi. Devam. Sayısı 3'ten 25'e çıktı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak, daha kapsayıcı, siyasi fark gözetmeksizin, toplumda insanların yaşam biçimine asla bakmaksızın, onları bizim birer onurlu, şerefli, eşit yurttaş olarak görüp bu hizmetleri götürmek, onların çocuklarına, gençlerine hizmet etmek bizim birinci görevimiz. Onu da yerine getiriyoruz. Daha güzel günler hep beraber çalışarak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak, her şeyden öte bunları sağlayacağımızı düşünüyorum. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun.
5: Sayın Seçer, bugün Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı ve orada da belediye personellerine teşekkür etti.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası kapsamında program düzenlendi. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir konuşma yaptı.
8: Etik günü, etik haftası dolayısıyla bir araya geldik. İyi ki böyle günler, haftalar var, yoksa bir araya gelemiyoruz. Bayramlar var, özel günler var. 2,5 milyon

0: da yerli ya da değişik sebeplerle Mersin'de yaşayan insana hizmet eden, Türkiye coğrafyasının en önemli lokasyonu Mersin'in Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı iştiraklerinde halkımıza hizmet eden siz değerli mesai arkadaşlarımıza bir kere çok övünç duyduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Mersin'in sosyolojisi Türkiye'nin sosyolojisi. Mersin'in siyasal aritmetiği Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi aritmetiği. Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa Mersin'de o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği bir renk cümbüşü var. Bunları bilmeniz lazım ki nasıl bir kente, hangi dinamiklere sahip bir şehirde, nasıl bir insan topluluğuna hizmet ettiğinizi bilmeniz açısından bunları söylüyorum. Yaptığınız iş önemli, değerli. Bir kamu görevi yapıyorsunuz. Elbette profesyonelsiniz, bordonuz var, maaşınız var ama şehre hizmet ediyorsunuz. Vatandaşın yaşamına dokunuyorsunuz. Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini aslında inşa ediyorsunuz. Tarihe not düşüyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi uyguladığı politikalarla isminden söz ettiren bir belediye. Bununla övünç duyuyoruz. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi 81 ile sahip, bunun 30'u büyükşehir, Türkiye'de belediyecilik uygulamalarıyla kendinden söz ediyorsa, ettiriyorsa bunu kime borçluyuz? Size borçluyuz. Hep beraber. Ben başkanınız olabilirim. Hiyerarşik olarak elbette bir başkan olacak, bir yönetici olacak. Onun altında piramit misali hiyerarşik olarak herkes görev ve sorumluluk bilinciyle çalışacak. Ama ortaya çıkan başarı en tepedeki başkandan, en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. O nedenle hepinizi kutluyorum.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nde bir ceset gören vatandaşlar hemen 112'ye haber verdiler. Ve o cansız beden bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden sudan çıkartılarak morga kaldırıldı.
2: Silifke'de Göksu Irmağı'nda sürüklenen bir şahıs olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Silifke Merkez Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmak içerisinde görülen şahıs itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede şahsın Ümit Başak olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı, vücut bütünlüğünde bozulma ya da darp yaralanma izine rastlanmadığı öğrenildi.
1: Mut ilçesinde kontrolü kaybolan bir otomobil Zeytinli'ye daldı. Araç Urda'ya döndü. Sürücüsü ağır yaralandı.
2: Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin Hurda'ya döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı mahallesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine yuvarlanan araç Hurda'ya döndü. Sürücünün yaralandığı kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi aldı.

0: altına alındı.
1: Elazığ'da jandarma tarafından özel sağlık kuruluşlarına operasyon düzenlendi. Gözaltılar ve tutuklamalar var.
0: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik yürütülen evrakta sahtecilik soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Medical Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne yönelik operasyonda 18 ev ve 3 iş yerinde arama yapıldı, çok sayıda belgeye el konuldu. Elazığ Valiliği'nin açıklamasında bazı özel sağlık kuruluşlarında mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, kamu zararına neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında en dikkat çeken gelişme ise Elazığ Medical Hospital yoğun bakım servisinden ortaya çıkan görüntüler oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde bazı hastaların cihazlara bağlı olmadığı halde yoğun bakım cihazlarının çalışır durumda gösterildiği iddia edildi.
2: Ya bu balon niye şişiyor? Bu makine niye açık?
3: Çalışmış gibi gösteriyor.
2: Aha bu da açık. Aha huriye de şey. Makineye bağlı falan değil. Burada hasta bile yok.
0: Öte yandan soruşturma kapsamında hastanenin yönetim kurulu başkanı operatör doktor Ali Şeyh'in de Kırıkkale'de gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: Adana'da polis kapı kapı gezdi ve yaz aylarında kanala girmeler nedeniyle yaşanan ve yaşanması muhtemel boğulmalara karşı vatandaşları, anne babaları uyardı.
0: Adana'da ard arda yaşanan boğulma vakaları sonrası polis ekipleri harekete geçti. Havaların tam anlamıyla ısınmamasına rağmen serinlemek için sulama kanalları, nehir ve göletlere giren 8 genç yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Polis ekipleri özellikle sulama kanalları çevresindeki mahallelerde ev ev dolaşarak aileleri uyardı.
4: Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis olarak yaz aylarının gelmesiyle kanallarda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıyoruz. İlgili bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Genelde de kanallara yakın yerlerdeki oturan vatandaşların çocuktan başladık. Gençlerimiz boğulmasın. Hem gençler. O yüzden katılan bunu da ilgili uyarılarımız var.
0: Tamam. Kanal kenarlarına "Arkadaşını uyar, kanaldan uzak dur" yazılı pankartlar asıldı. Ekipler çocukların kontrolsüz şekilde suya girmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu anlatarak anne ve babalara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
4: Kanala giren çocuklar gördüğünüz zaman 112'yi ararsınız. Evlerde de çocuklarınızı, torunlarınızı kanala girmenin tehlikeleriyle ilgili uyarırsanız çok seviniriz.
1: Değerli seyirciler, sosyal medyada neler var, gözümüze takılanlar neler, bakalım. İtalya Başbakanı Meloni, Hindistan Başbakanı Modi'nin kendisine hediye verdiği anları paylaştı.
5: Prime Minister Modi wrote us a gift, a very very good coffee.
1: Ordu'da bir köpek kendisini kaydeden İHA'yı zıplayarak düşürdü. Sahibinin yönlendirmesiyle çizim yapan köpeğin ortaya çıkardığı at resmi.

0: Halılarla yüksek bir yerden atlayan heyecan tutkunları gökyüzünde adeta süzüldü.
1: Pas possible les gars de faire ça. C'est pas possible. Mais tu déconnes. Tu déconnes. Bon, ça vole pas vite mais.
0: Bir paraşütçü bulutun içerisinden geçtiği görüntüleri paylaştı.

Bir babanın çocuğuna yaptığı şaka izleyenleri güldürdü. Bir ralli yarışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Bir adam motosikletiyle çıktıkları gezide 5 yaşındaki oğlunun yaptığıyla şaşkına döndü. Kaplan'la fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi yaşadığı anları sosyal medyada paylaştı.

0: Sumud filosu yola çıktı. Sumud filosunun Denizli kafilesine İsrail operasyon düzenledi. Bütün aktivistler gözaltına alındı. Sumud'un kara filosu da Mısır'a girmek için bekliyor.
1: İsrail ordusu Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen küresel Sumud filosuna bağlı son tekneyi de müdahale ederek durdurdu. İsrail, Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosundaki tüm tekneleri durdurdu. İsrail ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. İsrail ordusu tüm aktivistleri alıkoydu. Küresel Sumud filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu, yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz, Filistin için durmayacağız denildi. İsrail filodaki 70 teknenin tamamının Gazze'ye ilerleyişini uluslararası sularda engellerken aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu 45 ülkeden 400'den fazla aktivisti alıkoyduğu tahmin ediliyor.
0: Değerli seyirciler, Suriye'de, Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Savunma Bakanlığı yakınında bombalı araç patladı. Ali Gürkan Şamil.

0: Anadolu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 30.

0: 3.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişler.

0: Pizza'da geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin

0: yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya.

Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
5: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Hit Music Sun FM.
9: Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin.

Yine bana üstlen, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana üstlen, bana yine hasret var.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık, sen delisin.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel

0: Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Dancing on a

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: Komşuda

0: Da Antalya'da ve Karaman'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce,

0: ve Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi, Anıt Kavşağı civarında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: 1425 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

başlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, el pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde, neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Biz sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler

Kaçamam karısı gecelere. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri.